Evet efendim. Üçlemimizin son şarkısına da gelmiş bulunmaktayız. Bu da hangisi sence? O bence benim ses rengime çok gidiyor. Nasıl detone olduğumu anlamışsındır.

0: Ben
1: Mahsa.
2: Mahsa Amini.
1: My name is Mahsa Amini.
2: I'm Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: Özgürlük için.
3: Mahsa Amini.
4: Mahsa Amini.
5: Mahsa Amini.
2: Kız kardeşlerimiz için.
6: İnadına isyan.
7: İnadına isyan.
8: İnadına özgürlük.
9: İnadına isyan.
10: İnadına özgürlük.
1: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
11: Women.
12: Life.
13: Freedom.
14: Mujeres, vida, libertad.
15: Jin.
16: Jiyan.
17: En azadi, azadi, azadi.
1: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
18: Bu özgürlük direnişinde.
19: Birlikteyiz.
20: Yanınızdayız.
21: Ve güçlüyüz.
1: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
22: Özgürlüğü için mücadele eden
1: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
23: My sisters in Iran.
1: Tüm kalbimle yanınızdayım. Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
24: Kalbim sizinle.
1: Kendi yaşam hakları.
25: Özgürlükleri için direnen
1: tüm kadınların
26: sonuna kadar yanlarındayız.
27: We as the Turkish female filmmakers.
28: We stand in solidarity with our sisters
29: and LGBTI people of Iran.
30: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
31: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
32: الكل المرأة الحق في الحرية والاختيار.
33: Şimdi onların sesi olma zamanı.
1: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
34: Family on, we are with you.
1: Asla
35: yalnız yürümeyeceksiniz.
36: You'll never walk alone.
37: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
1: Mahsa Amini.
2: Mahsa
4: Amini.
5: Mahsa Amini.
2: Mahsa